sizin şirkenin Bergus Birge, Bergus, Bergus Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım asla gel.